nossa. Biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, olha misturar. Biri, biri, biri, biri, yakışık gibi, biri, biri, yakışık gibi. Olha a cuica chorando, compadre. Olha um bufo de contrabaixo aí, banai.